0: ndakagara maningi ndambo neyedu ngoti anicho kuma mbavha mwana ukati azviti kokumera mbavha
1: ngei zvazvapi zvezvi ha gara aduze no duze dali azviti ndikana dira ndambo padoko dea zvoti nobhuya mumba mwana chizvizva ngei baba vanata
0: Tiketi yotambira bako chacha mama vana bakwari tempu ino dan mumfarango nonse
1: waitenye mwanangu
0: wabahwari wari mwanani kubereketa zvimana apera ndirona rinopinda no pasikoro chikokombero
1: agora mamzinanga adubu
0: adubwa adubu madzinanga nitenda kulangalia zvetoro panada na dotokura jokidoko iwe jokiti jokiti
2: baba
0: ah agora Then I'm going to make a way to the Pansam song of Nagadi, Wabaraka. Manake, but. So, Kitty.
2: Mama.
0: Ah, what one of Makulimangana? Guminamanga?
2: Inini.
0: Ah.
2: Ah,
0: Mama. You and there Kupunja own the last one. Ucha do, tell me, say, Misha Yako Jin, the one of one name, Manako, in Manangu.
1: So now, what the one
0: name? Oh, what would them done, Mako? Ungeno makahuya uya uya. Ukukala uya zano uya.
1: Adomsirira wa?
0: Anomsirira manera ndikumsimija?
1: Anomsirira.
0: Akore o mazwana wapara linge nyogoso. Vasari nyogoso.
1: Ndamba kuzorola.
0: Ah, ndenda nyogoso nopori kulekera. Unolekera tinoponesa kuti muzi wakura u.
1: Ah. Ah, no pera mangwana.
0: Ah, pera mangwana. Enda.
1: Enda kutsvanga nyemba chakona brandiwe kodi. Koto hapa mangwana ndipinde kotengesa kuchikora vana vakundirira wa.
0: Jokidi.
2: Ama.
0: Wananga kuti ndinoda pashe kuchikora. Ah, unenda kutenga ogaka goto ngoti ovidyo kutarika. Ah, ovidyo kutarika ukoja mushtaka. Wazvizva?
1: Iya mutatisi ngokari mwanangu ho. Nomperekeja hangu nyanovia kuruwe yote.
0: Ah, hele watobuya. Perekejana ina mako.
2: Ndino wana na profesori.
0: Ah, perekejana ina mako, jokidi.
1: Ah, angafiru pinda ega, inaga. Fampa ushoni, jokidi, wafiru. Tabu. Ah, entai. Novia kukanda ndapela kubika, wafiru. Ah, ya yako tambe valikanyi, no, wakanda wapela kuita afresi.
0: Nandi unyama chao.
3: Ndawe.
0: Ndawe no. Kwandi tiritoko, ndikena kuna ngonodeni.
3: Sige jomori wayo baba, Kevi.
0: Iwe, taperali. Simana ya pindaye. Takaita tisi.
3: Ndivyona, nta ndino kansi na ngonodeni ula jesi.
0: Inini uwe babako, na fazako, nta babako, ndiri babako. Ndiri babako.
3: Nata.
0: Hata. Iwo, uwo, jokiti, uwo. Nui hama ya koli no.
3: Majini.
0: Mwana wa mako. Sopere nini?
3: Mwana wa mako. Nawe hama yangu.
0: Nawe mwana hako. Nawe hama yako. Uwa mkina isi mu. Namasi ndo nupi mako babuda. Uwe niacha zivike. Nutapia ndia ndandi mako dani ndiwi. Shwari pa. Sanje tendo. Usano wakato ndibesa. Tipo chakate ima juwa.
2: Baba! Ndaviyo kushkoro!
0: Ha, jokiti!
2: Baba! Kuru kwa hapi mwini!
0: Ha, uchafungu nyo la mchuma, nukumia kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
2: chile doko doko daezo chizu indiani indiani indiani
3: indiani hama yangu
2: mwendo mkambiri nye baba
0: waita lumpezo waita ila mkwaratu
2: ewewe baba
0: jokidi
2: ndawe
0: ambaye pola ambaye pola unwa kunanga kunanga nanga mtu wakucho unwa mtu wakucho imana angu inini uchapesa ni shoku langalira ndisono shoku langalira tolai binyeri wende kutenga asho shumeni shawonoda uvie sampanopo nwa kundo gapa duzi na pado kukutaka msuwa kunguina agro ukawana zono wana nwa kunanga hundika na kubuya na wasisha
2: ndine takodula
0: nwa kufuncha mako shawonari ya wawona zichesho
2: andi zikuona
0: atawa ndia kutamba dinyeri ndia kutamba agro wainanga hudi ntika bara wanyambiri wana teta ukoisi Angula suda kutitambuji hapa wali.
3: Suda iti ntangu hivi.
0: Ntangu hivi. Ni babako wakaba kesha yu wakula hii mwana daru kubako. Ngo ntangu. Haenda tukunyike jira vantu.
3: Nini babangu nsiku wa